kubi haro yer jong ho yam to ga yer ma sha zu sir dungi tar jo le mi ga yer kre kha zu pak yo